Stop talking in Mexico. In your wife and fan. In quick. Senga. Kiawa. In quick. Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Touching in Mexico. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In Yowal Nepant. In Timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsi. Nehua. Yowal Nepantli.

Doctor Chili Mix. In your wife and band. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso pitlaya. Doctor Chili Mix. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Stop talking in mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Touching in mix. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chop. Ni ignotlamati. Ni gmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.